0: 在西域历史文明探险发现史上，楼兰和尼雅一直都是充满宝藏传奇和诱惑的地方。在楼兰遗址西南方向1000公里的塔克拉玛干沙漠腹地，1901年，英国人斯坦因在尼雅河附近发现了这个被黄沙掩埋的古城，便以尼雅为它命名。后经史学家们考证，尼雅就是汉代的精绝。2000多年前，这里应是水草丰茂、人丁兴旺的绿洲城郭。
1: Мы сегодня не храбрыскнись, потому что мы не храбрыскнись. 360 günden asası 300 günde buran çıkıp durdu bir yerde. Bir yerde buran belki çıkandı ki ama şimal tripten çıkıdı buran. Şuna manima okulda hep kılıçtı mı şu dönülün ona çok rulu ama bunu hani.
0: Zay Niya ve Kuhu Dao ve Lü, Nanbey cin 30 公里左右的区域里，遍布着佛塔、寺院、官署、住宅群、田园、冶铁作坊和墓地等古代遗存百余处，每一处似乎都暗示着河流的信息。精绝和塔里木河流域的城郭一样，坐落在支流或细小河川的旁边。这样的布局便于人们有效获取和利用水资源。
1: Çaru çıtıklan, dikan çıtıklan, birlik çıkıp yaşığa demlikin, şu zaman değil mi? Bir yerine her kıl, her bir edemiş gelirse azrak olsun mu, bagayet güzüp oturtukken, bir yerde. Miviçiyi de etmez, başka orman da etmez mi? Aa, tirek de etmez mi? Aa, ne ait uzun getken. Aynı, aa, yığılırsa kışta. Bunun oltuğalımı ne aitti? Öğünümü sağan değil mi? Müstehkem sağan. Hazır kadar öğünün izni alır saklanıp kalırlar.
0: 这里是尼雅遗址南部的一片葡萄园，千年前的葡萄根木依旧整整齐齐匍匐在地。侧耳倾听，葡萄园里似乎还传来欢快的流水声。沿河而居的人们总是更容易发展起先进的农业灌溉和种植技术。这种原朴式农业在塔里木河流域各绿洲平原延续了上千年。尼雅河地处丝绸之路南道交通要冲的有利位置，让尼雅与楼兰一样，绘就了古代东西方文明交流汇聚的盛大图景。尼雅遗址出土的千余件李汉文、虚卢文写就的木牍，是丝绸之路上东西方文明彼此吸引、相互靠近的见证。1995年，五星出东方立中国几乎壁在尼雅被发现。这块来自四川盆地的精美之物，被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。